0: Dadacı, dadasını öpeceğine, daha Aliza verdi.
1: Ha. Oga bey. Hem ne gana vala bera dek. Hem to tab manega. Jab hamara zuban mil gayega.

0: Gom yaşık! Tamam! Şey gom! Gom yaşık! Sen yana! Yana gom! Ha, kalima! Kalima! Çık! Kale! Yaşık!
1: Hani zarım bıcı?
0: Yana! Yana! Yana! Koş yana!
1: What?
0: Zami taftiş miya filmiya! Zami taftiş miya filmiya! Koş yana! Koş yaşık!
1: What happened?
0: Koş yana! Yana şebap!